ya bir acıbındu. Vanda turna kasılladı, unsa bana şurdaşıyor. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, una canzone.